Nada ni uzoli ula. Çor gerganis. Çor doyum, çor doyum, çor doyum, çor da sosa var, sosa. Çor nis.